0: En çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Hatın. Şurva keçegi mi?
3: Ertengi ham.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Xotin? Sho'rva kechagimi?
3: Ertangi ham.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

hor bolsun, yüzlerde nur bolsun. Minta adıl bar gerekmez, bitab olsun, zor bolsun. Yarın güzel hor bolsun.

Oria Dono'da reklama. Aryan Finans Bankı'dan 50 milyon sum geçe online mikro karzı OFB Mobil ilovasıda. Yıllık stavkası 30%. Müddete 24 ay geçe. Batafsıl malumat için 40.04.

Tanıştık tamam 20 yaşta. Şundan son gurbetten boşa genim yok. 40 mı 50 mi türmeydi başta. 20'den keyin

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu

0: Kimse kim böyle böyle koyuşadı iki ay, üç ay. Çözüp yürüşadı da.
1: Opa kegellerge rahmet. Başka bahane kegeller sizlerge alam kılsın. Üç dört gün kongara kegellerim hem buldu. Ündağı da, mündağı da, keyingi seferge digellerim kop. Benim araştıraman. İki metre, üç metre kongara kılaman keyin kımeymen. Yani bazı bir payda kongara ağrıydı. Bunlar radyo dediler. Digen de fikirlerim var. Bazı birini eşit kalamız. Vay radyoda haliyem adamlar eşit yaptı mı? Digen fikirlerini hem eşit kalası. İçizden zil getirdi. Azı televizör bura korum yaptı yu. Bura radyo eşit mi yaptı yu. Bir akı doğum yaptı yu. Spektakriye barım yaptı yu. Digelen eşitden bar yapmış. Kor yapmış.
0: Bir kar yap. Menge kongurağlar. Menge bir günde 10-15'de kongurağ olsa 9'tası. Apa kitabınızı kettin alayı.
1: Aynen.
0: Ya ki kitabınızı yastığım teyde duradı. Ya kitabınızı okudum, aldım. Hemme kitabınız var. 30'da kitap çıkan olsa 30'da kitabım var, adamlar var iken.
1: Aaa, karay.
0: Kimdi siz? Gaye hadim iken.
1: Oh.
0: Şakırtım yakında maşinada düşüp yaptı da.
1: Haa.
0: Kiyin. Şu yine üşüttü siz deyem gaptan gap çıkıp kitabım durgen iken. Maşı Ferdepam'ın 30'da kitabı var ben dedim. Uzumda yuğularıyım o adam var iken.
1: Haa, karay. Kan da baktı. Kan da baktı. Hazır devam etmemiz kısa reklam. Ondan sohbetimiz devam etmedi. Donada reklam.